0: Yumun, yumun.
1: Hmm. Hadi kalk, git. Don't worry, madam. Just a little bit.